0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama ya,
1: Mama ya,
0: Mama

0: Ne haber Mesut?
1: Selam yavrum.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun?
0: İyi ama.
1: Ben bu gece sen ne yapıyorsun?
0: İyi yapıyorum.
1: Ne sen ne yapıyorsun?
0: Tabi uyudu.
1: Ne zaten okulda?
0: Ne kandırı?
1: Oh,
0: I got you to go.
1: What's your going?
0: Oh,
1: you're